0: Bence çıkan
1: istersen Metin işte deni ne yaptın?
2: Alternative Radiophonique.